Bandi. Yapu manganan, manganan, bamande. Bamarendi, bamarendi, muri yapu, muri yapu.